evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

ve mamure çalma. Nakanya de la işaret de dastan düşmeleri de zamanı cuma de zamanı orin. Ne dişleri de sen de kamrun üstüne yek yek kurmaca yek acem yek. Allah Resulü Asmir'e çümün cem yandan şeydi tırken mi diye kefen zira ve çabı kirli abis mi teyli çapıl dereyece por keşe ne yaptın dile. Gerden de recuk da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli bir femir atar teyder bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber buhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. Mücid ve terez ütürüz bağırlar kuvvet yapışanına hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misurra, sümeyi, rabine, bayi, kurul, bayi, şer, kurul, bayi, garbi, çöpür, rasme, teyikimine. Aziz şümini cemiyan, gaziyet, acem, emidiye, kapın, zirafe, çöpül, zirafe, forkeşi, nab, kandile, gerden, zire. Panani doktora ki devlet ecve dattı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hama kaderu mere kader de kul atavle ceme. Be zalim etunu zani gel o besmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru avdali ve der imana faviyette me gel o besmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Müsefada tavan edikim ramişane gildi mekulü ya nâve ve ahmedi ve

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Vune Cuhaniya ho Diciye başta Dicivine başta Reberya başta Bidin dervaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Gelen azim alem harap. Ey dil bera gerdan latif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bera qamet misal, wey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, weyran ezim malim xirab. Ey dil bera, wey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, weyran ezim malim xirab. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xirab. Dibi qesta min dukuji, dibi kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru turap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xirab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım xirab. Sutum raştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed reng azab. Veyran ezim malım xirab. Sübhan ji şahı bitini, xale giri xala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım xirab. Eşqa mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim haqiqiye, veyran ezim malım xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinle Kes kuy soru deramın.

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terebi terebi mi mağmur çama. Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağ kuşuma dedi dersim aciliz cümme dersim acorim. Medi şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Allah Resulü'nün sebebi Rasulü'nün cem yandaşı da Türk'e mi diye ki ben zirahı çabı ki lebris mi teyli çapıl bireyce porke jenu kandile. Gerden de racu da kondurayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faiz bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesel kuda tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyde hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhap kap geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yavşamın akıya alıkı makin rıkı vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil akhlele arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire. Fenani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etiniz hani gel o besmin ya ferid ibrabim şemine kalı kalı cehet ulema leme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali lider imana bavi etteme gel o besmin ya mrede sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi megulü ya nabi muhmedi lider zeyde hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizam misil ve terezü terezü bağır akut imsemi da hiyal ve esmin gemi derdi kulbu hiyal ve cehidu kemme vaydil ah vaydil dil vaydil.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kametci reyhana hafif, ve ren azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kametci reyhana kraç, ve ren azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ren azim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadji deste keseri, avekji ava kevseri, veren ezim malım harap.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Ama zemrin bi bezin teeli ya da şüştün bi bezin teeli kefakirin bi bezin teeli serim edane ve tavanı şedina bi bezin teeli daha meser darani darbesta bi bezin teeli bir reyhistin bi bezin teeli danime kabru kabristani bi bezin teeli danime kabru reşu tari bi bezin teeli suvala akırna kırda bi bezin teeli terkhine meleda bi bezin teeli Tiyi çer çave maha sağ zikirin bi bezin teeli pişta hamza zikirin bi cakiza çarda şali bu karu bi khenli Her sali daha berdil kadri emi uçtu ozağa kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalime işar her sali emi tamam mezevdu tekatı merrami sana keşte de khoha azim. Bu ne pırsa teliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm teli teliyam bir yeke ben ziravi. Çağ vekir lübis ve teli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve ismi ye hafkuniye mesel muharabu avet ahabu tecbuna rami şahane ki zani asekir verdiyenli. Tusir bi geyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qalbi gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili ya ma khayi
1: hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avet ahabu tecbuna asli jibuna rami şahane ki kir verdiyenli. Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce misler isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayara. Kula plaza hop kabeşe çakısisi. Bela kadar hap çay hoş bu kilimde çeki. Haydi kule mani.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi uy gavu gavu.
3: La ya çiribila. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.